0: stomach fish yona sire budi kidezi no food yona
1: woni baba ni ama me wonto me adrochinu o
2: na da den sanum le kuno
1: kuponya no woni baba ni ama me wonto me adronya no
2: da
1: kuno kupo woni o
3: aja pia bema mo okukoduru mu okukoduru fo nyansam nyansafo nimdie mu nimdifo
1: woni baba ni ama me honto me adrochinu o
2: da da jensanum le kuno
1: kupo nyano woni baba ni ama me honto me adronya no
2: da da
1: kuno kupo woni o
3: aja pia bema mo okukoduru mu okukoduru fo nyansam nyansafo nimdie mu nimdifo wabat nasi kuko woni amansan etawachi
1: woni baba ni ama me honto me adrochinu o
2: da da jensanum le kuno
1: kupo nyano woni baba ni ama me honto me
2: da da jensanum le kuno
1: kupo woni o
3: aja pia bema mo okukoduru mu okukoduru fo nyansam nyansafo nimdie mu nimdifo wabat nasi kuko woni amansan etawachi
1: Aja pia
3: bema mo okukoduru mu okukoduru fo nyansam nyansafo nimdie mu nimdifo wabat nasi kuko woni amansan etawachi